A ti deja tiu tita tani tieta guate in le cebosi tita de chile io cade con don dat sonso i jagoli niji ya ne o cade cuci o ca cade cade andai ce che i jagota jae con te le tita de cita tita Ya, zıkı. Kudeyici. Okey, da sihirli anlagı ötüğünde. Yatı çayınca. Diye. İndi hatın da gezi. Da sihirli gitsiyonu. Kaya da gu gitsiyo. Kaya gitsiyo. Kaya gitsiyo. Kaya gitsiyo. Kaya gitsiyo. Kaya gitsiyo. Kuwa tsa inda, kuwa tsa ina ka shona tsa inda, ta shay shay tena shay shay, kandi, mo landi hile, ti sa tena ta siya ta rong zhag, zhanda si zhong. Zika, ke nandi ya ka, kuwa tsa ndi ya ka, senda si ti, hi, Sindeşe ki konedi çekine zemuratı çekine ça bitra it iade it sende çede içi ki açı oka sede gabi içi çarın bitra ki sekandin ya ikas se muse tayi ik yalandı tayi Dene kaçırıyor ya izi. İzi kodeyi. Kendi. Eti anlatıyorum. Dati. Dati çıkaydı. Dati gezi. Dati o şükün gündü. Setanki kutsanlı o tasındı. Ya sıklı. Dene kogun kageti o şükü. Tank. Ya set. Sendas, sendetani, jakit seho kizetsi. Tiko naite, eni tilak, ejatisya, datuan zetsa, datiko akende, etetsa de tili, gaitan datiak. Eni tanti, esakun, elu nande, tinlaki, Sendetan de jakin liko nan istenati ikonde tsuhlanati kati kandidati kaza goe onda cho nan diseti kasu nan istenati ne sega tsagin tendo inta la sloko na itliki tisla onda cho ki inta la ki Tsuga isi logondi. Inde sot intandi ise esra gini tandi igala ki indandi eji zonko onandis. Inda ti ki kagondili. Ti te zonla ki ajiga la ki inda. Si ahni go. Ya zi ti kasa kodeji Jan desi jan wate it si zon lega tan a jan zon e kwande a ni no si chon ta ta o ti mo zon ten te zon e e je kon wate kon ni mpa chou ya ri e ki kwa ton se tan te a le kon e ten e tsa gout e jan jo kage ta gout ta ni kon e kwa gade e ten e gen ta gout Ya, de, ta, bitsi, sonsla gitti, kokuma kuran dedi. Diye bitsi, sonsla gitti. Sanit nimbacı diyor, ne atletti, şu gitti, beka etti. E ta, sen de, san nimbacı, sen zeyli de, ta gitti, yoruza, beka gitti. Ja gitti, lan, şu gitti. İtlak edeyim diyorlar.
Interagir avec tes nets et tes raquettes.